Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

yaşayırsak, unutmuş olursan ismimi, tanır gibi bak bana. Hissetsem çok uzaklarda.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

TRT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TRT Radyo, paranın gülen yüzü.

TRT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TRT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. How much do you love me? How much do you care?

0: 0 on a scale of 1 to 10.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.
6: She's got that look in her eyes. Enrique Iglesias. Like she wants to mess around.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Bloomberg ET Radyo.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Öncelikli yayın.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlık. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: step, won't you give me that step by step? I...
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
4: Baba büyüksün!
3: Diyerek babasına sarılıyor.
5: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
6: Yakışanı yapar.
0: Reklam.
7: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: do.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
0: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı...

ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
2: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
3: Baba büyüksün!
2: Diyerek babasına sarılıyor.
4: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
5: Yakışan yapar.
0: Reklam.
6: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Yaklaşık

0: reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Kamu spotu.
2: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
3: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
4: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
5: Bugüne kadar yüz binlerce gencinize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
6: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
0: Reklam. Kamu spotu.
4: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
5: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
4: Bak televizyon hazır.
5: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
4: Kahraman!
5: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
4: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır. Uyan artık.
5: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV'de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
6: Bloomberg GT Radyo.

reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo.

Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: haline vay haline.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
2: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
3: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
4: Baba büyüksün!
3: Diyerek babasına sarılıyor.
5: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
6: Yakışanı yapar.
1: Reklam.
7: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
8: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
9: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
10: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
11: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
12: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
0: Reklam.
2: Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. It's not a sunrise over canyons shaped like hearts.

0: reklam.
1: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
2: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
3: Baba büyüksün!
2: Diyerek babasına sarılıyor.
4: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
5: Yakışan yapar.
0: Reklam. Kamu spotu.
6: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
7: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyorum.
8: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
9: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

TT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: T-Radyo. Paranın gülen yüzü. Öncelikli yayın.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Kamu spotu.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

RKT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg RT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
0: Reklam.
2: Öncelikli yayın.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattıma yürümeyin. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
0: Reklam.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Bloomberg GT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

0: Amor ne demek?
1: Amor aşk demek.
0: Mon amour.
1: Evet.
0: Mon amour. Ay çok güzel Mon isim ya. Değil mi? Mon amour.
1: Evet.
0: Şimdi şöyle bir adam, karşımdaki adam. Bence dünyaya şöyle gelmiş. Bu adam ne yaparsa yapsın en iyisine gider. Öyle bir multi yetenek ki hayat onu bir yerlerde sınasa da başka yerlerden foş foş o çıkacak yeri buluyor. Nasıl bir varoluştur bu? Bu genç yaşta nasıl bir varoluştur?
1: Ben her zaman bu kadar güzel sözlerde bu kadar başarılı bir insandan duymayı hem alışığım hem de utanıyorum açıkçası. Çok teşekkür ederim.
0: Dedim.
1: Öncelikle çok güzel sözler için. Çok da mutluyum burada yanımda olduğum için.
0: Biz daha çok mutluyuz. Evet. Ceketim de kendisine ait efendim. Hemen şöyle göstereyim. Ne oldum ben? Ne oldum? Rahibe mi oldum? Ne oldum? Bu tam olarak ne?
1: Rahibi değil aslında. Hiç belki de bir bağlantılar da olabilir.
0: Bu tarzı evet. Çok severim. Şimdi bu işleri kimler yapıyor? Konuya gireceğim de önce evet. Şunları bir merak ettiklerimizi.
1: Tamamen el yapımı bir dantel ve benim ekibim yapıyor. Canım ekip. Ya. Hatta ben buraya gelirken hepsi heyecandan uğurladı beni. Tamamen el yapımı benim ekibim yapıyor onları.
0: Vallahi evet çok çok çok güzeller. Ellerine sağlık, harika yapıyorlar. Aslında bir kayak şahı.

0: farklı bir şey söylesem. Çünkü sonradan öğrendim. O yüzden onu söylemek istedim öncelikle. Evet, kayakçısıydım Sırbistan'da. Milli kayakçısıydım. Hatta biatlon. En ağır, en zor kayaktan biri. Belki de duydunuz onu. Silahlı olan ve yarışlarımız çok uzun. Çok mücadeleyle, ki benim hayatım da öyle aslında. Hep mücadeleyle geçen bir hayat. Spor dalım da öyleydi.
1: Travmatik de bir hayat. Şimdi şöyle, neden yani başarılı insanın hikayesinin arkasında genelde çok travmatik olaylar da oluyor. Genç bir yaşta sonra bir abi kaybı var, değil mi?
0: Evet.
1: Dönerken mi? Nereden dönüyordunuz?
0: Evet, aynen öyle. Çok büyük bir Avrupa turnasından, bir yarışmadan
1: O da
0: dönerken,
1: kayakçı.
0: o da kayakçıydı ve hatta olimpiyatlarda da madalyası da var aynı zamanda. Bir yarışmadan dönerken kaza geçiriyoruz ve doğduğu günde, doğduğu saatte hayatını kaybediyor.
1: Ah
0: Gerçekten
1: canım
0: bizim
1: benim.
0: için evet çok büyük bir,
1: Ah canım benim. Kaç
0: çok büyük,
1: yaşındaydı?
0: 19 yaşındaydı.
1: Ah canım
0: Evet.
1: benim. Doğduğu gün doğduğu saatte. Sen kaç yaşındaydın Umur?
0: 16 yaşındaydım o zaman da,
1: 16.
0: evet.
1: 16.
0: Aslında küçücüktüm ama o zaman da belki de küçücük de değildim. Yani bilmiyorum şimdi. Çok da kader olarak kabul ettim. Yaşadığımız travmayı, yaşadığımız kaybı ama iyi bir şekilde atlattık. Hiçbir zaman yaralar iyileşmiyor. Hatta senden de birkaç böyle bir programda dinlerken anne için çok güzel şeyler söyledin. Yaralar hiçbir zaman iyileşmiyor ama zaman yardımcı oluyor.
1: Ne kadar ilginç. Belki şimdi orada milli kayakçıydın. Belki şu anda antrenörlük yapıyordun. Tıpkı baban gibi.
0: Aynen
1: Baban da
0: öyle.
1: rahmetli
0: Evet,
1: oldu. Allah
0: evet.
1: rahmet eylesin. Onun da bir kaybı var. Belki baban gibi olmuştun. Belki hala kayak yapıyordun. Ama hayat seni bir anda başka bir yere getirdi. Türkiye'ye geldin.
0: Evet.
1: Burada çok ünlü, çok devrimci bir modacı oldun. Çok yeni şeyler yapan, çok ters köşe kadınları ters köşe hale getiren bir modacı oldun. Bu aklında var mıydı? Yani 16 yaşında, 15 yaşında hiç bu yolu düşünmüş müydün?
0: Aslında çok farklı çocuktum. Yani 4 yaşındayken konuşmaya başladım. Fakat belki bir...
1: 4 yaşındayken mi başladı bu?
0: Evet.
1: Ay
0: Çok geç konuşmaya
1: inanmıyorum. Niye
0: başladım.
1: öyle olmuş?
0: Hatta gezmediğimiz doktor da yoktu o zaman da. Annem de diyordu ne olacak diye. Ben de sürekli çizim istiyordum aslında. Sürekli kalem ve çizim yapayım diye istiyordum. Niye öyle oldu? Onu da hiçbir doktor bilmiyor. Hiçbir sorun da yoktu o zaman da. Fakat belki de ihtiyacım da yoktu konuşmaya. Çizim olarak ifade ediyordum kendimi. Ve o çizim ve tasarım sevdam çok erken başladı aslında. Çok erken yaşta, küçük yaşta başladım. Annem tekstil mühendisi. O yüzden sonradan gelen bir şey değil. Yani çok önceden, belki kayaktan da önce. Şimdi spor aileden olduğum için sporcu olman ve kayakçı olman çok normaldi aslında. Ve babam bunu çok istiyordu. Ve başarılıydım da aynı zamanda. Fakat benim içimde her zaman moda tasarımcısı olma isteğim
1: Hep
0: vardı.
1: vardı o
0: Hep vardı.
1: çocukken de onları
0: Hep vardı.
1: çizerken de ruhun. Ben
0: Kesinlikle
1: acaba dedim
0: öyle.
1: hani sporculuğu düşünürken, bu arada bir kağıt mendil alabilir miyiz lütfen? Sporculuğu düşünürken acaba dedim hani hep o arkada kaldı da sonradan mı hayat seni buraya mecbur etti, onu merak ettim.
0: Değil, değil. Aslında çok farklı bir hikaye ve çok değişik bir yolum var aslında. Hastanedeyken çok fazla geliştirdim çizim yapmayı. O zaman da çok büyük travma, çok büyük bir fiziksel olarak problemler yaşadım aslında. 30 ameliyat tam olarak geçirdim şimdiye kadar. Ve 2 sene boyunca hastanede bir yatakta
1: Ay
0: kaldım.
1: Amor inanmıyorum nasıl
0: Bağlı bir
1: bir...
0: şekilde, aynen öyle. Çok teşekkür
1: Ne
0: ederim.
1: demek ne demek.
0: Heyecanlanınca biraz da
1: Ay
0: şey
1: bir de şu
0: oluyor.
1: alnında da bak
0: Evet.
1: şuralarda da var. Azıcık orayı
0: Orada
1: da
0: da var
1: alsana. Ben
0: tabii.
1: alırım ama şimdi sonra linçleniyorum ya sosyal
0: Yok ya olur
1: medyada.
0: mu?
1: Adama gitti dokundu falan yapıyorlar bana.
0: Ne dedim? Evet. O
1: Ameliyatlar.
0: zaman da kazadan sonra çok büyük bir travma aslında. Fiziksel olarak da çok büyük bir travma. Bir ayağım tamamen ampute edilip ondan sonra tekrardan dikildi. Doktorlarım sağ olsun. Gerçekten doktorlarım çok iyiydi. Bütün ameliyatlarımı Sırbistan'da geçirdim ve çizim beni kurtardı o zaman da.
1: Ya o zaman da çiziyordun hep
0: Evet,
1: o
0: çizim
1: ameliyatları
0: yapıyordum. Hatta
1: geçirirken de.
0: babam bir yerde, Belgrad'taydım ben hastanede. Bir ayaklı masa gibi bir şey yaptı. Çünkü hiçbir şekilde kalkamıyordum. Artık hiç oturmada yoktu. Hatta kalçamdan dolayı kalçamda 27 kırık vardı o zaman da. Ve bütün doktorlar diyor ki hiçbir şekilde

0: Eskisi gibi olamayacak, kalkamayacak da zaten. Yani çünkü çok farklı bir kalça biliyorsunuz, çok sıkıntılı bir durum.
1: Ama kalktım.
0: Evet, kalktım ve çizim beni kurtardı aslında. Yani tabii ki de farklı bir...
1: Sonra da buradaki üniversite var tabii. Yani evet. Türkiye'de üniversiteyi okudun.
0: Aynen öyle. İşte orada hastanede çizim hazırladım kendimi ve hep İstanbul İstanbul aşkı vardı bende.
1: Hiç neden görmüş onu da muydun bilmiyorum. Daha önce?
0: İstanbul'a turist olarak geldim ama çok kısa bir şekilde 5 günlük. Ben hep eski hayatla da bağlıyorum bazı şeyleri. Yani kendime ait hissediyorum buraya gerçekten. Ve buradayım şu an.
1: Çok güzel. Türkçeyi de çok güzel konuşuyorsun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Hiç öyle hani bu, ne bileyim işte bir 15 yıldır burada olup da burada konuşmak zorunda kalan biri gibi konuşmuyorsun. Gayet akıcı bir. Biz senden daha kötü Türkçe konuşanları ağırladık burada.
0: 12 senedir buradayım, Türkiye'deyim. Ve gerçekten Türkçeyi çok seviyorum. Hatta şunu düşünüyorum. Yaşadığımız ülkede ya da yaşadığımız yerde saygıdan en azından çok iyi konuşmamız lazım. Ben de sevdiğim için uğraşıyorum aslında. Fakat her zaman söylüyorum, Türkçe benim dilim değil, ana dilim olmadığı için bazen kendimi çok iyi bir şekilde ifade edemeyebilirim. Ama anlaşıyorsak ne mutlu.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
3: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
1: Biz seni nasıl gördük? Sen ne ara o çıktın o şeyin içinden, o isimlerin içinden de Sibel Canlar, işte pek çok isim var. Evet. Sibel Can'ı ters köşe yaptın. Evet. Hani o balık hatlı kadın daha maskülen hatlarla nitelen. Ne oldu? Ne ara oldu?
0: Sibel Can, evet, onu söylemek istiyorum. Benim
1: yani Hande Erçel var, Burcu Esmer, pek çok isim var da. Yani. Sibel Can çok bana şey geliyor orada, böyle farklı geliyor tarz olarak.
0: Evet, hem tarz olarak hem de benim hayatımın kırılma noktasında aslında ve gerçekten çok farklı bir yerde koyduğum tasarım açısından da bir figür, yani ilham aldığım da aynı zamanda. Yani çok ters köşe olabilir fakat çok sevdiğim de biri aynı zamanda. Çok aileden gördüğüm biri ve benim için de çok büyük bir sınav olarak da oldu. Senelerdir beraber çalışıyoruz ve birbirimizden çok mutluyuz. O şekilde başladı. Yani yavaş yavaş. Ben aslında ilk defa şu an burada katılıyorum. Yani televizyonda hiç bu şekilde programda katılmadım.
1: Bu bizim için bir onurdur.
0: Çok teşekkür ederim. Benim için de aynı şekilde. Evet. Çok da mutlu oldum.
1: Biz de öyle.
0: Duyunca. O şekilde.
1: Naomi Campbell var.
0: Evet.
1: Şimdi çok güzel biz konuşuyoruz içeride. Naomi Campbell'ın ceketini de getirdi arkadaşlar. Ben şimdi ikisini de giydim. Bu daha ben oldu. Daha benim üstüme oturdum. Naomi Campbell'ın ceketi çok güzel. Ama bana bir olmadı. Yani Naomi değilim tabii ben yani. Hani öyle herkes de aynı durmuyor. Dedim ki bu daha ben ama ceket.
0: Ama çok yakışıyor.
1: Ceket yıkılıyor.
0: Çok teşekkür
1: bu arada
0: ederim.
1: Ceket o kadar güzel ki onu da giymiş böyle jilet
0: evet,
1: gibi.
0: Evet, o da büyük bir şanstı aslında. İstanbul'a geldi bir boks turnuvası için aslında. Marka yüzüydü ve buraya geldi. Sonra Dilara diye bir arkadaşımız var, stylist. O da herkesten, bütün tasarımcılardan topladı ürünleri aslında. Bir sürü marka vardı. Ve bizim takımımızı seçti. Gerçekten çok büyük bir heyecan, çok büyük bir mutluluktu bizim için ve kırılma noktası da aynı zamanda.
1: O oldu değil mi?
0: Evet. Yani o oldu, sonrasında fashion için, moda için çok önemli bir isim Doja Cat oldu. Onunla hala çalışmalarımız devam ediyor. Kendisi ses sanatçısı. Fakat moda için dediğin gibi çok önemli bir figür.
1: Peki Sürdürülebilirlik de çok önemli ya. Evet. Şimdi bu Milano işte design haftası bitti. Fashion Week'ler var, o var, bu var falan filan. Yapay zeka geliyor. Nereye gidiyor? Yani tasarım nereye gidiyor? Gene bunu sana genel olarak, sen çok genç nesil tasarımcısın. Her anlamdaki tasarım için bunu sana soruyorum. Tasarım kafası nereye gidiyor?
0: Aslında inanılmaz güzel bir soru. Hep de cevaplamak istediğim ve bu konu üzerinde konuşmak istediğim bir tema aslında. Yapay zeka çok farklı bir yere götürüyor bizi. Çok iyi bir yerlere götürüyor diye düşünüyorum. Fakat tasarım konusunda yapay zeka bizi çok geriye attığını da düşünüyorum aynı zamanda. Yani tamamen doğal yetenekler ve iyi yetenekler ortaya çıkamıyor. Çünkü herkes yapay zekayı kullanıp ve herkes kendi sektörüm için konuşabilirim. Herkes moda tasarımcısı olmaya başladı aslında. Şu an bir tasarım yapmak biliyorsunuz ki çok hızlı evet. ve az vakit gerektiren bir şey. Ve kopya bir şey aslında. Bazı programlarda da dinliyorum bunu. Çok savunanlar da var.
1: Yapay zekayı.
0: Fakat ben çok yanlış buluyorum. Tasarım ve yeteneği hiçbir şekilde geliştirmediğini düşünüyorum. O yüzden gençler için, yeni nesil için destek açısından olabilir, farklı konularda olabilir ama tasarım açısından çok yanlış bence.
1: Evet, çünkü şimdi şu danteli kime ürettirecek değil mi? Hadi yaptı, kesinlikle tasarlattı, öyle. Bunu kime ürettirecek? Bunun için bir el emeği, göz nuru, hatta belki yerel bir bilgi gerekiyor, bilgelik gerekiyor. Öyle. Yani bütün bunlar var. Bu Türk danteli mi bu?
0: Yani aslında...
1: bu nereden? Şimdi merak ediyorum. Senin köklerinle ilgili de bağlantılı bir şey soracağım. Bu nerenin işi? Tam dantel de değil bu, beyaz işi gibi.
0: Evet, nerenin beyaz işi gibi aslında ama Türkiye'de de var. Yani dünyanın her yerinde sanırım var. Özellikle işte Balkanlarda, ben de Balkanlardan geldiğim için.
1: Onun için merak
0: Balkanlarda
1: ettim.
0: Çok kullanılan bir şey ve ben karışık evlilikten geliyorum. Babam Boşnak. Annem Hırvat ve ikisinin de yöresel kıyafetlerinde aslında kullanılan danteller. Hı hı. Ve ben de her zaman benim yaptığım tasarımlarımda mutlaka bir hikaye olması gerekiyor. Zaten hikaye olmuyorsa o tasarım da artık tasarım değil. Ve her zaman bir gönderme yapıyorum. Eskiye, geleneksel
1: köklerine
0: ve...
1: Köklerine evet, biraz galiba değil mi?
0: Kökleri çok önemli. Kesinlikle
1: o kökleri
0: öyle.
1: Tutmak mı istiyorsun?
0: Kesinlikle.
1: Çocukluğuna ait, anne babaya ait.
0: Evet. Yani gördüğüm, büyüdüğüm her şey benim için çok önemli ve gerçekten bir iz bıraktı aslında. Yani çok geç konuşmaya başlasam da hafıza olarak ve görsel olarak hiçbir şey gitmiyor gözümün önünde ve bunları aktarmak istiyorum ve bunlarla güç vermek istiyorum kadınlara aslında.
1: Ne tür kadın senin kadının? Yani senin o çocukken büyüdüğün kadın figürü nasıl bir kadındı?
0: Evet.
1: O çizerken ki... Annenden mi ilham aldın? Çevrede kim vardı? Halan mı, teyzen mi, anneannen mi?
0: Evet.
1: Nasıl bir kadın
0: ben
1: figürü
0: vardı? Ben yani kadın deyince çok heyecanlanıyorum ve böyle ayağa kalkmak istiyorum. Çünkü benim için kadın tek başına çok farklı bir şey. Gerçekten çok farklısınız. Ve benim en büyük ilham kaynağım da kadın. Nasıl bir kadın tam olarak bir kelimeyle ya da çok kolay bir şekilde bunu anlatabilecek miyim bilmiyorum ama güçlü bir kadın. Böyle belki de tasarımlarımı görünce biri şey der, farklı bir birini hayal edebilir benim ilham kaynağım ya da kadın figürü. Fakat ben güçlü kadından her şekilde ve her kadın güçlüdür diye düşünüyorum. Güçlü kadından ilham alıyorum.
1: Yani o çocukluktan gelen çizimler de mi öyle bir kadını hayal ederek oturdu?
0: Evet.
1: Güçlü kadın nasıl giyinir? Nasıldır? Onun omuzları nasıldır? Ölçüleri nasıldır, duruşu nasıldır, üstünde ne vardır?
0: Aslında sadece giyime olarak değil. Ben güçlü kadını gözlerinden anlarım ve duruşundan, omuz duruşundan, gerçekten bakışından da aslında çok iyi duruyorsun kesinlikle öyle. O yüzden sadece giyimden değil de bence içten gelen bir duruş bu. Yani aslında o yansıtıyor. Bu ceket... Senin sayende bu kadar güzel duruyor.
1: Yok canım, olur mu? Belki ben senin
0: kesinlikle
1: sayende
0: öyle.
1: Bu kadar iyi duruyorumdur. Bak o da
0: olur. İşte o karşılıklı bir şey ama ben her zaman bunu söylüyorum. Kadına kendi gücüne güç katmaya çalışıyorum ve görevim o olduğunu düşünüyorum. Belki de bu dünyada bu kadar yaşadığımız şeylere şeylerin içinde çok büyük bir şey yaptığımızı hem düşünüyorum hem düşünmüyorum.

0: küçük bir parçasıyız ve hepimizin bir rolü var.
1: O aslında hani çok acayip bir şey. Bir tarafıyla giyinmek hiçbir şey değil. Bir tarafıyla da giyinmek çok şey ve her şey olabiliyor.
0: Kesinlikle
1: Bir anda.
0: öyle.
1: Bulunduğun yere göre, yaptığın işe göre, yapacağın konuşmaya göre, alacağın sahneye göre çok önemli oluyor ve vermek istediğin mesaj bir anda belki keskinleşen omuzlarda,
0: Kesinlikle
1: belki
0: öyle.
1: böyle yuvarlanan hatlarda falan kendini ortaya koyuyor.
0: Kesinlikle giyim çok çok önemli.
1: Bizim kafamız karışık mı? Kadınlar olarak soruyorum bunu. Biz bu işi biliyor muyuz? Mesela bu topraklar için bakın da, yoksa biraz kafamız karışık mı?
0: Evet, bence biraz kafa karışık ve çok da şöyle diyebilirim, çok ön yargılıyız.
1: Neyle
0: Evet,
1: ilgili?
0: aslında.
1: Nasıl?
0: Ya yeniliğe ön yargılıyız. Gördüğümüz her farklı şeye ön yargılıyız aslında. Hep alıştığımız ve daha önce gördüğümüz şeyleri görmeyi seviyoruz diyebilirim. Seviyoruz derken ben değil tabii ama toplum olarak öyle bir şeyimiz var. Bir problemimiz var.
1: Belki de onunla yorulmak istiyorum. Ben şimdi kendimi düşünüyorum. Ay, yenilikçi bir şeyle mesela yorulmak istemiyor olabilirim. Bilmişim, biliyorum artık mesela ki bana ne yakışıyor.
0: Aslında tam
1: O
0: onun içine
1: yoldan.
0: girince çok yenilik derken ben de özellikle her zaman söylediğim gibi biraz önce de söyledim. Geleneksel şeyleri modernize etmeyi seviyorum. Yani bir yorum katmayı seviyorum. Onlar çok farklı ve çok yenilikçi gözükse de içine ve gerçekten o tasarım farklı bir şekilde baktığımızda çok kendine has ya da kendimize özel bir şey de görebiliriz orada.
1: Ama işte o böyle bir anda bir şey giydiğinde gözünün parlaması değişiyor ya da vücut duruşun değişiyor ya, işte onu bulmak kolay değil ama.
0: Kolay değil. Evet. Kolay değil ama o yüzden biz buradayız. O yüzden tasarımcı burada.
1: Ya
0: O
1: şimdi
0: yüzden...
1: ama pahalı iş tasarım ya. Pahalı iş. Şimdi herkes sana gelemez ki. Bazen o mass production, hani o mağazalardan da, zincir
0: Evet,
1: mağazalardan
0: zincir
1: da
0: mağazalardan.
1: alıyoruz hepimiz. Çünkü buna güç
0: Evet.
1: yetmez.
0: Evet, ama ona göre zaten insan kendini bilmesi lazım. Kendini ona göre seçmesi gerekiyor. Ya da iyi tasarımı bulmaya bir şekilde gayret gösterecek ki iyi bir şekilde hissetsin.
1: Peki geliyor mesela senin karşına kadın.
0: Evet.
1: Sen orada sen olarak, yani senin gördüğün halinle mi ona bir şey empoze ediyorsun? Yoksa onun genelde ne olduğunu göz önüne alarak mı bir şey empoze ediyorsun? Ya da bir şey empoze ediyor musun belki de?
0: Empoze ediyorum. Evet, empoze ediyorum ve şöyle bir şeyimiz var. Türkiye'de çok yapılıyor mu bilmiyorum ama bazen de şaşırıyorlar aslında bize ilk defa gelenler. Kişiye özel dediğimiz benimle özel bir görüşme oluyor. Ve gerçekten karşımdaki kişiyi tanıyarak tasarım yapıyorum. Tamamen kişiliği, enerjisini ve kendi o andaki ve olacak ihtiyaçlara göre tasarım yapmaya çalışıyorum. Ve gerçekten biz kahve içerken ve bambaşka bir sohbet ederken ben orada çizim yapıyorum. Ve çok güzel şeyler çıkıyor.
1: Ya orada hemen tık tık
0: Evet.
1: tık tık kişiye
0: Aynen
1: özel.
0: öyle.
1: İlham aldığın ya da böyle çaktırmadan, fark etmeden böyle bazı çizgilere benzediğin kişiler oluyor mu? Hani insan bunu fark etmez, bir süre sonra fark eder ya, ben biraz buraya kaymışım. Hiç böyle şeyler yaşanır mı tasarım dünyasında?
0: Yani şöyle takip ettiğimiz ve her zaman güncel kalmamız adına tabii ki de takip ediyoruz ve her şeyde hakimiz fakat ilham almıyorum. Çok saygı duyduğum tasarımcılar var. Kendime belki de işte Amor olmasaydım bu olurdum
1: Kim
0: diyebileceğim
1: olurdun?
0: Alexander McQueen var. Evet.
1: Onun da o mesela kadınları getirdiği geometrik şey
0: Evet,
1: çok
0: kesinlikle.
1: acayip.
0: Ya bu hayatta olmadığı için de çok üzgünüm yani.
1: Çok çok 2010 yılında kaybettik
0: Evet,
1: Alexander
0: 2010
1: McQueen'i.
0: yılında.
1: Ben o zaman Londra'daydım. Bayağı bütün bir ülke yasa girmişti.
0: Gerçekten öyle.
1: Evet. Ya o da büyük. Mesela ben de Vivienne Westwood'u da çok beğenenler dedim. O da böyle amorf, hani başka türlü.
0: Farklı.
1: Farklı değil mi? O da
0: Kesinlikle.
1: rahmetli. Yani
0: Evet.
1: mesela bunlar çok değerli
0: John Galliano da
1: kişiler.
0: aynı
1: John
0: zamanda.
1: Galliano,
0: Evet.
1: evet. Var böyle isimler.
0: Evet.
1: Onlardan biri. Olmana ne engel ki?
0: Çok teşekkür ederim. Bakalım,
1: Alexander
0: evet.
1: McQueen,
0: Hayat
1: Amor McQueen olur ya, niye olmasın?
0: Amor olsun.
1: Amor, tabii ki
0: Evet.
1: Amor Amor
0: Amor
1: olsun, değil
0: Gribovich,
1: mi?
0: aynen öyle.
1: Bunun için ne gerekiyor? Ne gerekiyor? Yani o seviyede olmak için ne gerekiyor? Aşırı yetenek mi yoksa network mü?
0: Her şey gerekiyor. her şey gerekiyor ama kesinlikle yetenek çok önemli. Hı hı. Hangisi daha önemli de diyemeyeceğim artık burada. Çünkü bana da çok soruyorlar. Şimdi stajyer için işte benim okuldan da Mimar Sinan da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden de mezunuyum aynı zamanda. Ve bizim okulumuzdan da çok geliyorlar staj için. Ve ilk sordukları soru biz ne yapmamız lazım amor olalım diye. Hı hı. Bu söylediğimde çok büyük bir şey görmüyorum kendimi.
1: Ama ne
0: sadece,
1: güzel bir cümle bu.
0: Evet. İnan ki bazen ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çünkü herkesin kendine has bir yolu var. Ve o yolu kendisi çizmesi gerekiyor. Yetenek çok önemli. Çok çalışmak daha da çok önemli. Kendini geliştirmek ve çok hızlı bir şekilde çıkış yapmamak da çok önemli aslında. Yani bu... Her sektör için sanırım çok
1: bizim
0: önemli.
1: Evet. Sindire sindire yürümek.
0: Aynen öyle. Çok fazla kendini tüketmemek gerekiyor. Ben çok erken yaşta başladım aslında. Fakat ilk büyük defilemi için çok doğru zaman bekledim.
1: İlk büyük defilende kaç yaşındaydın?
0: 2024'te yapıldı ilk büyük defile.
1: Tamam, 2 yıl evvel. 31 yaşındaydın. Evet. Tamam.
0: Aynen öyle. 31 yaşındaydı ve aslında... herkes şaşırıyordu ama o neden yapmıyor defileyi, neden çıkış yapmıyor aslında. Fakat çok güzel bir hikaye var, onu daha yakın bir zamanda çok sevdiğim bir bizim orada bir psikolog ondan dinledim. Ve daha da önce bildiğim bir hikaye. Kelebek kozadan çıkmak istiyor ve insan bunu fark ediyor. Kozayı kesiyor yardımcı olmak için. Ve kelebek çıkıyor fakat kelebek uçamıyor. Çünkü kanatları gelişmemiş. Geliştirmesi için de çok vakit ihtiyacı vardı aslında. Ve biz bunu çok yapıyoruz. Yani kendimizde de yapıyoruz, çocuklarımızda da yapıyoruz. Ve yanımızdaki asistanda ya da işte yaşadığımız evde de bunu yapıyoruz aslında. Çok zaman gerekiyor.
1: Ama bunu senin yaşındaki birinin bu şekilde ifade etmesi ya da idrak etmesi de ne kadar değerli. Çünkü genelde bu yaşta hemen hızlıca olsun istiyor ya herkes. Öyle bir sabrı yokmuş
0: evet,
1: gibi.
0: Özellikle hani bu, yeni nesil
1: evet
0: çok.
1: Yani hani bu kadar genç yaşta birinin bu kadar sabır gerekiyor, beklemek gerekiyor demesi de çok güzel.
0: Belki de ben onu yaşadığım trajediyle, yaşadığım travmalarla da bağlıyorum aslında. Yani ben orada... 16 yaşındayken hayat ne olduğunu, nasıl mücadele etmemiz gerektiğini, nasıl sadece hem yarın içinde yaşamamız gerektiğini çok önemsiyorum aslında.
1: O belki öğretiyor değil mi? Yani acıları, travmaları yaşamak insana sabrı öğreten bir şey.
0: Evet, kesinlikle öyle. Nasıl aslında biliyor musun? Japonların ikigai diye bir şey var biliyorsun onu ve gerçekten... Onu çok daha fazla araştırmamız lazım. Yani insanlar hep büyük hedeflerle uyanıyorlar güne. Büyük hedefi şimdi tam tersi bir şey söyleyeceğim. Çünkü herkes bunu anlatıyor. Her zaman büyük hedeflerimiz olması gerekiyor. Her zaman daha büyük bakmamız lazım. Bana göre yanlış.
1: Bazen yataktan kalkabilmek bile bir hedeftir.
0: Evet, gerçekten hedef. Yani... Su içebilmek, kalkıp şükretmek, kalkabilmek çok büyük bir hedef aslında. Köpeğimiz varsa köpeğimizi sevebilmek, kalkıp yataktan ya da çocuğumuzu sevmek ya da herhangi bir kendimizi sevmek büyük bir hedef aslında. Orada tüketiyoruz kendimizi ve en büyük sorunumuz bu bence. Mutluluğu tam... O anda yaşamıyoruz ve o gün yaşamıyoruz. O günü farklı bir hedef için geçiriyoruz aslında. Ve ben bunu ne zaman anladım? Hastanedeyken anladım.
1: O kayıpta.
0: Yani,
1: o kadar ameliyatı olurken.
0: Evet. Yani annemdeki ve babamdaki gözlerdeki aslında...
1: Acıyı.
0: Hem acıyı hem çaresizliği gördüğümde ben anladım ki ben her gün... yaşadığım her gün onlar için çok büyük bir hediye aslında ve büyük hedef olarak görmüyoruz. Yani o zaman da belki de hiç yürümeyecektim. Fakat onlar hiçbir zaman demedi ki amor biz yine koşacağız, yine bunu yapacağız. Yani bizim için çok biraz da Türkçem'de kaydı şu an. Benim için ve bizim için en önemlisi yeni güne acısız uyanmak aslında.
1: Annen hayatta mı?
0: Evet, hayatta.
1: Allah uzun ömür versin ona. Ne yapıyor? Yani seninle gurur duyuyordur değil mi yaptıklarında? Ne diyor?
0: Evet, annem deyince hep gözlerim doluyor.
1: Burada mı annem, bu arada? Burada mı?
0: Şu an burada.
1: Heh, ama normalde?
0: Normalde Sırbistan'da. Hı-hı. Evet, kız kardeşimle. Kız kardeşim de var. 4 yaş benden küçük. Kendisi ekonomist ve hobi olarak make-up artist aynı zamanda.
1: Aa,
0: evet. Annem en büyük güç kaynağı benim için. Ya o zaman da, o zamandan beri bu zamana kadar o sabretmeyi ve sabır ne kadar önemli olduğunu ondan öğrendim diyebilirim. Ve ama gerçekten çok önemli.
1: Dirençli bir kadınmış, güçlü bir kadınmış.
0: Evet, yani hayatta bambaşka bir bakış açısı var. Hı. Ve hem kendinle hem de kendisiyle hem de etrafındaki her şeyle mutlu olabilen biri.
1: Ne güzel. Sende de bu özellik var gibi.
0: Evet, annemden de aldım biraz. Biraz da babam da öyleydi. Fakat babam işte bize çok her şey, dünyayı bizim gözümüzden bakıyordu aslında. Hı hı. Maalesef ki çok erken kaybettik.
1: Evet, böyleymiş. Bu kadarmış verilen süre.
0: Evet, kesinlikle öyle.
1: Birlikte olmak için verilen süre, evet, bu kadarmış. Bir yerlerde olduğunu düşünüyor musun?
0: Ben hissediyorum. Hı. Ben hissediyorum. Yani güç bir şekilde geliyor ya da bana iyi geliyor. Hı. Fakat hissediyorum.
1: Evet, peki bundan sonrası için neler olacak? Şimdi dedik yani çok çalışmak şu bu. Ya çok çalışmak, evet, çok çalışmak önemli. Sabretmek önemli. Ama hayat her sabredenin ve her çok çalışanın ve her yeteneklinin yüzüne aynı derecede gülmüyor. Gülmüyor yani,
0: evet,
1: her çok
0: öyle
1: çalışan, her çok yetenekli ve sabırlı olan gerçekten senin gibi ya da dünyaya adını duyurmuş tasarımcılar olarak ortaya çıkmıyor. Bazen hiç çıkamıyor. Bazen evinden çıkamıyor. Buradaki, evet, şans faktörü ne kadardır? Yani yüzde kaçtır şans?
0: Yüzde olarak söylemeyebilirim, hı hı, şu an aslında, ama tabii ki de şans çok önemli. Her şeyde olduğu gibi bence şans çok önemli. Fakat herkesin bir şeyi var. Belki de o evde bir görevi var. Evden hiçbir şekilde çıkamasa da bir görevi vardır ve bence herkes kendine mutlu olmalı aslında. Yani hep başkasıyla kıyaslayarak kendimizi farklı bir yere gidiyoruz ve gerçekten ben de onun gibi olacağım derken yolumuzu kaybediyoruz aslında. Kendi yolumuzu takip edersek bambaşka bir şey oluruz ve kendimiz oluruz aslında. En özeli ve en güzeli kendini bulmak bence.
1: Evet, burada peki şans faktörü hani kimiler için çoktur, kimiler için azdır. Senin şansın ne idi? Yani nerede döndü? Hikaye nerede kırılıp başka bir yola evrildi? Oradaki şans faktörü neydi? Ne oldu da oldu? Hani bir vardır ya, bir düğmeye basılır.
0: Evet, şanslı biri olduğumu düşünüyorum.
1: Birisi karşına çıkar, bir anda, evet, oradan geçersin. Neydi o?
0: Hepiniz benim için şanslısınız bu arada. Ya gerçekten ilk, şimdi ilk onu tam
1: nokta,
0: tek
1: hani
0: olarak
1: ilk böyle bir şey vardır, bir yerde döner. Ne bileyim, Hande Yener için Hülya Avşar'ın onu bir mağazada görerek sesinin güzel olduğunu keşfetmesiydi. Sende, evet, var mı böyle bir nokta?
0: Var Türkiye'de şöyle, hı-hı, bir şey var. Benim akrabayız da biz aynı, hı-hı, zamanda. Emina Yahoviç. Onunla ilk başladım ben çalışmayı, ufak, hı-hı, tefek işleri yapmayı. Sonra da Merve Bolur. O zaman da o da tasarımlarımı giydi. Sonrasında Sibel Can, hı-hı, başladı. Ve gerçekten benim için farklı bir noktaya taşıyan kendisi olduğunu düşünüyorum.
1: Oradan öyle,
0: evet,
1: bir döndü.
0: Yani en azından farklı bir noktaya taşımak da değil sadece. O bir uğur da aynı zamanda. Yani ben hiç elbise yapmasak da onun benim stüdyoya gelmesini çok seviyorum.
1: Kahve içmeye.
0: Evet, kahve içmeye. O da bir keyif aslında.
1: Tabii ki, yani öyle. Kaç saat uyuyorsun?
0: Aslında çok uyumaya ihtiyacım var. Fakat çok hem heyecanlı hem de her güne bir şey borcum kaldı diye düşünenlerdenim aslında.
1: Ne demek o? Nasıl bir şey?
0: Bir günü kapattığımız zaman ben o günde her şeyi yaptım, her şeyi bitirdim, bir tasarım daha yaptım mı diye kafamı yastığa koyduğumda onu düşünüyorum aslında.
1: Her gün bir tasarım yapılmalı mı senin için, senin lügatında?
0: Öyle bir şart yok ama yapıyorum. Yani her zaman elimde bir kalem var ve her zaman çizim yapabilirim.
1: Bu aralar böyle neye kayıyor elin? Yani o tasarımları yaparken neye gidiyorsun? Mesela ceketlere mi gidiyorsun? Daha çok pantolon mu, elbise mi? Daha çok ne yapıyorsun bu
0: Şu
1: ara?
0: an hem ceket hem pantolon da var hem çok güzel elbiseler geliyor. Yani çok güzel bir koleksiyon geliyor ve gerçekten uzun zamandır çok hepimiz atölye olarak uğraştığımız bir koleksiyon. Tamamen el işi ve gerçekten çok güzel bir ses getirecek bir koleksiyon geliyor.
1: El
0: Belki
1: işi,
0: de
1: elbiseler geliyor.
0: tabii ki.
1: Oo.
0: Evet. Ben atölyede zaman geçirmeyi çok seviyorum. Bazen dışarıdan baktığımızda işte tasarımcıların hayatı biraz daha böyle ışıltılı, daha farklı gibi gözükse de benim için o mutfak kısmı gerçekten en önemli. O yüzden atölyemde herkesle aile gibiyiz ve çok güzel bir çekirdek bir şeyimiz var, enerjimiz var, bir ailemiz var ve orada her şeyi geliştiriyoruz ve çok güzel bir koleksiyon geliyor yakında.
1: Kadın giyimi yine o döngüsel moda içinde yani devam eder mi? O döngüsellik içinde devam eder mi? Yoksa artık yavaş yavaş bir yere evrilir mi? Daha ne bileyim sert hatlar. Ne bileyim, savaş zamanlarında mesela moda başka bir yere evrilir.
0: Tabii ki.
1: Daha romantik zamanlarda başka bir yere evrilir. Şu ara neyin kafası var? Şu ara nereye gidiyor? Ya
0: ben
1: dünya
0: kendimi,
1: sert
0: evet,
1: rüzgarlardan geçiyor
0: dünya
1: ya.
0: çok sert rüzgarlardan geçiyor ama ben ilk defa burada söyleyeceğim. Çok farklı bu koleksiyonla en azından dünyaya farklı bir şey katmaya geliyorum ve hazırlanıyoruz. Şöyle.
1: Ay şu anda heyecanlandım.
0: Evet,
1: Ne
0: en
1: farklı
0: azından
1: ne?
0: renk olarak ya biraz içimiz açılsın. Farklı bir şey. Her zaman bir siyah, beyaz, krem tonlarında ve kırmızı tonlarında gördüğünüz daha
1: Yeşiller,
0: farklı.
1: turuncular,
0: Evet.
1: pembeler mi geliyor?
0: Çok güzel şeyler geliyor.
1: Hem de el işleriyle
0: Hem
1: geliyor.
0: işleriyle
1: O
0: geliyor.
1: bayağı böyle şey kadın kadın. Böyle tatlı tatlı, romantik romantik.
0: Evet, romantik ve gerçekten çok farklı bir düzenimiz var yani. Hem o atölyeden bahsediyorum bu arada yani.
1: Ben de
0: Hem
1: yeni
0: romantik şeyimiz var, koleksiyondan aynen
1: ipuçları
0: öyle.
1: almaya çalışıyorum şu
0: Evet,
1: anda senden.
0: çok da fazla ipuçları verebilirim aslında ama çok da detayları da vermek
1: Verme
0: istemiyorum
1: yok yok.
0: aslında.
1: Defile
0: Evet,
1: olacak mı?
0: olacak.
1: Ne zaman?
0: Daha tarihi belli değil. Her şey bir böyle şey açısında daha doğum zamanı gelmedi ama olacak.
1: Ya Amor bu kadar hani hızlı tüketimin olduğu, bu kadar artık sezonların hani o fedlere yani modanın trendin de fede evrildiği şu noktada. Haute couture olmak çok yavaşlık anlamına gelmiyor mu artık? Yani modası geçmiş bir şey mi oldu yoksa tam tersine yeniden mi gündeme gelecek?
0: Kesinlikle haute couture aslında bence modası hiçbir zaman geçmedi. Değeri belki kaybetmiş olabilir. Fakat ilerideki zamanlarda çok daha da değerlenecek. Çünkü hem yapan çok az kaldı.
1: Evet.
0: Gerçekten. Yani usta açısından da çok az kaldı.
1: Müşteri açısından da az
0: Müşteri
1: kaldı.
0: açısından da.
1: Kimsenin öyle bir sabrı yok.
0: Evet, ama çok çok değerli bir şey.
1: Evet.
0: Yani çok zamansız ve çok değerli ve dediğim gibi ilk başta sabır çok önemli. Sabırı olanlarla ben çok seçiciyim ve sabırlı olanlarla çalışmayı tercih ediyorum.
1: Sen de müşterini seçiyorsun.
0: Öyle bir lükse sahibim.
1: Ne güzel.
0: Gerçekten bu da hep anlatırken böyle o mütevazilikten de çıkmak da istemiyorum ama şöyle lükse sahibim. Enerjim tuttuğu kişilerle çalışmayı seviyorum. Çünkü yaptığımız şey sadece bir elbise dikmek değil aslında. Farklı bir kutur kısmı farklı bir şey. Hı hı. Ve gerçekten onu yaşayan bilir. Yaşatan da her zaman hisseder. Çok farklı bir şey ve o yüzden seçiyorum. Yani enerjim sadece tuttuğu insanlarla bir arada olmayı seviyorum. Çünkü sadece bir kere görmüyoruz yani. Sürekli beraberiz.
1: Şimdi bir tarafıyla da çok genç bir kafan var. Ruhun aslında bence eski bir ruh. Yaşlı evet, bir ruh yani de. Şey anlamda. Ama kafa genç. Öyle olunca şey düşünüyor musun? Kendi koleksiyonunu biraz mass production içinde de zincir mağazalarda ya da başka ortaklıklarda da koymayı. Böyle bir fikir var mı? Ya da ona göre bir butik, ona göre bir mağaza anlayışı.
0: Aslında
1: olan ürünlerin var evet. Ama daha genele yaymak.
0: Şu an değil. Hı hı. Şu an herkes onu yaparken değil bence. Aslında bu sene öyle bir fikrimiz vardı. Hı hı. Fakat ben hep riskleri kabul etmeyi seven biriyim gerçekten ve risksiz hayat güzel hayat değildi diye düşünüyorum. Ya da bana göre o şekilde. O yüzden bu şekilde devam ediyorum şu an.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
1: Senin tasarımların nerede giyilir? Pazar günü brunch'a giderken giyilir mi mesela? Nişantaşı'nda sokakta giyilir mi? Ya da mesela tamam gelinlikler şahane.
0: Varsa
1: gelinlikler şahane onu kenara koyuyorum ama diğerleri için söylüyorum. Evet. Ya da yani bir düğüne konuk olarak gittiğimizde, bir davete gittiğimizde mi giymemiz gerekiyor?
0: Şimdi şöyle, herkese özel yaptığımızda yere uygun aslında ve katılacağınız evente uygun tasarımlar yapıyorum aslında. Ve o yüzden her yerde giyilebilir. Nişantaşı sokakları içinde tasarladığımız çok güzel şeyler var. Mesela bu şekilde Nişantaşı sokaklarına dolaşılır.
1: Peki ama şöyle bir şey var. Mesela dedim ya, yani sen dedin ya cesareti olan giyer diye. Çok güzel bir şey söyledin aslında. Ya biz korkağız bence.
0: Kesinlikle öyle.
1: Değil mi? Ben şimdi kendimi düşünüyorum. Asla risk almıyorum. Ben korkam.
0: Aslında neden öyleyiz bence? Hı-hı. Çünkü şöyle bir şey var. Biraz önce dediğim ya çok fazla ön yargı var. Ve hep şunu düşünüyoruz. Başkası ne diyecek diye.
1: Evet ya da kendini rahat. Ben kendimi rahat hissetmiyorum içinde.
0: Ama onu biraz düşünelim. Neden kendimizi rahatsız hissediyoruz ya da neden rahat hissetmiyoruz? Başkalarının bakışlarından aslında. Ya da işte başkası ne der ben bunu giydim diye orada.
1: Evet olabilir. Yani genel olarak bizde evet bizim topraklarda Türkiye'de var bu. Mesela böyle bir fuş fuş giyinip de şöyle bir kendimi gösterircesine bir brança gitmiyoruz. Daha
0: hep böyle bir şeyimiz var, kalıplarımız var aslında. Bence o kalıplardan biraz çıkmak gerekiyor. Yani o gün nasıl hissediyorsanız öyle giymeliyiz.
1: Çok böyle kostüm gibi dramatik falan da giyinmiyoruz çok fazla.
0: Evet.
1: Yani fazla propriz, uygunuz yani fazla.
0: Çok güzel bir konu bu arada. Ben de bunu yakın bir zamanda söyledim. Kırmızı halılarda bile çok korkağız yani.
1: Türkiye'de.
0: Evet, Türkiye'de.
1: Doğru, haklısın.
0: Yani daha... Hatta bana gelenler var işte amor olsun ama çok da tasarım olmasın, işte eleştiri almasın ya da işte farklı bir noktaya gitmesin, daha sade olayım derken orada da o korkaklık var diye düşünüyorum. Yani risk almamız gerekiyor.
1: Peki. ki bir yaştasın, artık stilin oturmuş. Diyelim kendimden bahsedeyim, bu yaşımdayım, stilim bu saate kadar oturmuş yani. Bu noktada hani bulunduğun konum itibariyle, oturmuş stilin itibariyle aslında o stili her yere o şekilde taşıyabilirsin değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Yani illa bir düğüne gidiyorum diye hiç bana uygun olmasa bile pullu payetli giymem gerekiyor mu benim?
0: Kesinlikle hayır.
1: Ya da bu ceketi giyip gidebilirim değil mi? Hani ben buyum diyerek diyelim ki. Anladım. Hani bize o da var ya, düğüne mi uzun elbise, pullu, payetli, taştı bilmem.
0: Evet, o alışılmış dediğim gibi biraz önce alışılmış kalıplar. Böyle olması gerekiyor. Hı-hı. İşte ya da abim evleniyorsa ben böyle giyinmem gerekiyor. Hı-hı. Hayır, sen kendi çizgini aslında devam ettirmen lazım. Sadece güzel detaylarla katarak.
1: Detaylardan kastın ne?
0: Noktaya.
1: Ne demek? Aksesuarlar
0: mı? Bu aksesuar da olabilir yani. Kişiye göre değişen bir şey aslında.
1: Şart mı? Bak, aksesuar takmak şart mı?
0: Değil.
1: Mecbur muyum mesela?
0: Bana göre değil. Hı. Ama bazı looklarda şart. Hmm. Evet. O kişiye özel bir şey değil. Yani gideceğiniz yere ve o gün ne giydiğinize bağlı aslında.
1: Anladım.
0: Ben o şekilde düşünüyorum.
1: Yine kurtaramadık yani.
0: aksesuar sevmiyorum.
1: Ya bak, oje sevmiyorum, aksesuar sevmiyorum. Yani takıyorum da tabii takıyorum. Ama şey... beni
0: unutsa... Ama var aksesuar diye görüyorum.
1: Evet evet var. Ama ben hani ben unuturum hiç... 3 yıl aksesuarsız yaşayabilirim yani.
0: Şart
1: aklıma
0: değil.
1: Bile gelmez.
0: Zaten en güzel aksesuarımız gözler bence. Yani.
1: Ay, bak,
0: bir moda tasarımcısı olarak konuşmuyorum
1: bak,
0: şimdi
1: çok
0: ama...
1: Çok güzel bir şey söyledin. Mehmet Eroğlu'nun 100.981 diye bir kitabı var.
0: Evet.
1: Onun ilk cümlesi şöyle başlar. Mücevher takmamıştı ama gözleri vardı.
0: Bunu okumam lazım.
1: Evet, o kitap çok
0: evet,
1: güzel
0: bir
1: kitaptır.
0: Çok güzel bir...
1: Şimdi bu yıl hafıza duvarımıza, burada evet. Hafızayı... Sen hangi yaşında kaldın Amor? Yani kaç yaşındaki Amor'da kaldın? Yaşadığın bir travma olabilir. Hı-hı. Ya da çok güzel bir şeydir. Atlatmışsındır 16 yaşındaki hikayeyi ama hangi yaşta kaldın?
0: Atlattım ama bu arada ben onu travma olarak sadece anlatmıyorum. Hı. Onu da söylemek istiyorum. Yani o 16 yaşındaki travma ve o 16 yaşındaki Amor hastanede de çok sevdiğim bir Amor aynı zamanda. Yani ben onu yaşamam gerekiyordu bu dünyada. O yüzden geldim bu dünyaya ve bu şekilde kabul ettim. Bu şekilde devam ediyorum. O yüzden yaşı da söyleyebilirim. O yaşta benim için de.
1: Orası. Peki evet. Bugün 33 yaşındaki Amor, 16 yaşındaki, yarı yaşındaki, o gün hastanede yatan o çocuğa acı haberi almış, hastanede yatıyor, ameliyatlar geçiriyor. Ailesinin yüzündeki o acıyı görüyor, kaybı görüyor, çaresizliği görüyor. Buradan bakan Amor o gün bütün bu yılları yaşamış sonrasında ne derdi o çocuğa? Bir kelime ne derdin?
0: Bunu hiçbir zaman düşünmedim bu arada.
1: Geçecek der miydin mesela? Ya da sabret der miydin?
0: Sabret derdim. Geçecek demezdim çünkü geçmiyor. Hmm. Bazı şeyler hiç geçmiyor, hiç iyileşmiyor. Ama sabret derdim ki sabrettim.
1: Başka
0: belki
1: bir şey geliyor
0: biri
1: mu
0: söyledi
1: aklına?
0: O
1: ben seni yönlendirmeyeyim. Başka bir kelime geliyor mu?
0: Evet.
1: Belki başka bir şey söylemek istersin.
0: Sabret ve kendin ol.
1: Kendin ol.
0: Evet.
1: Ay, kendin ol yazar mısın?
0: Evet, yazarım.
1: İsim soyadı rica ediyorum ve kendin ol yazmanı rica ediyorum. Çünkü kendin ol yazan çok az var arkada. Çok çok zor söylüyoruz.
0: Çok nadir kendin oluyoruz evet. Yani aslında kendimiz olunca her şey güzelleşiyor ve her şey farklı oluyor.
1: Ya da belki de kendimizi bilinçaltında o kadar sevmiyoruz ki sen yazarken ben seyirciye oyalıyorum şu anda. O kadar sevmiyoruz ki bilinçaltında kendimizi. Kendimiz olmaya bile cesaretimiz yok. Onu bile söyleyemiyoruz belki.
0: Kesinlikle öyle.
1: Yani ortaya çıkacak şeyden de belki korkuyoruz.
0: Çünkü biz kendi kendimize döndüğümüzde aslında ve kendimizi sevdiğimizde herkese o aşkı verebiliriz. Herkese bir yararımız olabilir.
1: Sen sevgi dolu musundur?
0: Evet, Amor, aşk.
1: Yani
0: sevgi
1: hayır,
0: doluyum.
1: İnsanlara karşı da.
0: Yani bunu ne kadar
1: sever
0: doğru.
1: Misin?
0: Ben seviyorum, insanları seviyorum çok. Her şekilde ve ben Türkiye'de büyüdüm. Bizim sektörümüz biraz acımasız bir sektör. Çok iyi insanlara, çok kötü insanlara da denk geldim. Bu hayatta insanları sadece iyi ve kötü olarak ayırıyorum ve bazen kötü olanlara da bir şekilde hak verdiğim oldu.
1: Ya da anlamaya
0: çalışmak. Şu anda
1: çalışmak.
0: Ya da anlamaya çalışmak, empati kurmak. Hı hı. O yüzden sevgi doluyum diyebilirim.
1: O zaman babaannemin benim için ettiği bir duayı ben senin için ederek kapatıyoruz programı. Programın sonuna geldik. Ne çabuk geçti değil mi?
0: Ben de gerçekten anlayamadım. Çok teşekkür ederim dua için.
1: Ne demek? Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldin ve sana şans getirelim. Ama babaannem derdi ki Allah seni hep iyilerle karşılaştırsın.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben de
0: ederim.
1: Sana diyorum ki Allah seni hep iyilerle karşılaştırsın.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ömrün bundan sonra çok sağlıklı olsun. Hiç ameliyat olma. Ve böyle git füze gibi.
0: Evet, ben de şöyle bir şey kapatacağım. Hı hı. Program için siz aradığınızda ben şöyle bir kaldım, düşündüm. Hı hı. Ben dedim ki hiçbir zaman programa katılmadım. Ve o zaman da çok yakın bir arkadaşım evleniyordu. Geliniğini hazırlıyordum ben. O anda o aradı. Bütün telaşlar gelinlik için, düğün için. Ben dedim ki Cansu'cum dedim şimdi farklı bir konu var dedim. Çok sevdiğim Aslı Şafak programına katılmak için davet geldi dedim. Ama ben kendimi iyi ifade edebilecek miyim Türkçemden dolayı ve magazinsel figürü olarak kendimi görmüyorum. İnsanlara bu iyi gelecek mi benim konuşmam? Çok bana cesaret verdi. O yüzden buradan da ona da teşekkür etmek istiyorum. Dedi ki, Amor'cum biz sadece sana senin tasarımların için gelmiyoruz. Senin konuşmaların ve senin sohbetin için de geliyoruz aynı zamanda. O yüzden çok mutluyum burada olduğum için. Bu ilk olduğu için de çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten nasıl geçtiğini de anlamadım.
1: Evlendi mi Cansu?
0: Cansu evlendi.
1: Cansu evet. Mutluluklar bir ömür boyu. Kapat Ceyhun, evet. Kapat. Sarktır, kapat.

0: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Kamu spotu.
2: Oldum Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Öncelikli Yayın.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: It was almost long. It was almost long.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Aslında hikaye şöyle. Herkes sevdiğinin kahramanı olmak ister. Her şey sevgiyle ilgili. İnsan sevdiğini arar her zaman. Yollarda, sokaklarda, evlerde, her yerde.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.